0: kalifo ene unyankopon ntina nade yi uma yesi yebubu yakome nyina de abawami kisa watam si akuma bubu na pacha na unyankopon
1: erade uyamwo kuda
0: hey na onide bubu akuma kwitsiya mao ayamu fufra yetimi
1: hey erade baye ho sentire ne wati obada ne wedi waso koso wati
2: wati
1: What's it? Jesus.